0: kapitalleri.
1: Sütiye kapitalleri.
0: Yes, confirm you copy hazard.